0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Donta halu kinita.
0: Donta halu rangaru. Fatun ko bali ve ole kan geta.
1: Aa donta. Komme do ko salu bala. Beenu mahi terika for ko temu midani. Donta kambot nu e. Fatun ko ko kan nu ane. Kokko ekan ule ti doctor da kam ve stativaneta. Ehme mekam ve sar me vara farwa terika mai ki eba kora.